ebirowoozo tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna kale kitaffe ataggwaawo otukuweereza omubiri n'omusaayi omwana ogwa katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo oyo mukama waffe mulokozi waffe yeezu kristo kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna aye kitaffe ataggwaawo otukuweereza omubiri n'omusaayi omulino ogwa katonda bw'omwana w'omwagala ennyo mukama waffe era mulokozi waffe yeezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna aye kitaffe ataggwaawo otukuweereza omubiri n'omusaayi omwana ogwa katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe yeezu kristo kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yeezu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna ayi katonda omutuukirivu ayi katonda nnyini buyinza mutuukirivu ayi katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna ayi katonda omutuukirivu ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu ayi katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna ayi katonda omutuukirivu ayi katonda nnyini buyinza omutuukirivu ayi katonda ataggwaawo mutuukirivu otukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna ayi yeezu nkwesiga ayi yeezu nkwesiga ayi yeezu nkwesiga erinnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina.